0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Olamaz, yine mi geç kalıyorsun? Stresli araba kullanmak yerine evden daha erken çıkmaya çalışın. Hız sınırının üzerinde araç kullanırsanız yasaları çiğnemiş olursunuz ve büyük miktarda para cezası ile cezalandırılabilir ve ehliyetinizi kaybedebilirsiniz ya da hayatınızı. Bu mesaj TSE tarafından yayınlanmıştır. Herkes için aracınızı güvenli bir şekilde kullanın.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Daha iyi bir gelecek için tasarlanmış olan Big Housing Build projemiz kapsamında eski sosyal konutlar yenileniyor, ihtiyacı olanlar için uygun fiyatlı, modern ve enerji tasarruflu konutlar inşa ediliyor. Söz konusu konutlar modern, enerji tasarruflu ve herkes için erişilebilir olacaktır. Bu amaçla Victoria genelinde 16 binin üzerinde yeni konut sağlıyoruz ve daha da fazlasını sağlamaya devam edeceğiz. Bu, daha iyi bir gelecek için atılmış büyük bir adım. Yaşadığınız semtte neler olduğunu merak ediyorsanız Big Housing Build hakkında daha fazla bilgi edinin. Victoria hükümeti Melbourne tarafından onaylanmıştır.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
4: Pakistanlı Bakan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da dahil yetkililerle müzakerelere ilişkin istişarede bulunacak.
5: Hayırlı sabahlar değerli dinleyiciler. Bir pazar yayınımızdayız. Bugün değerli konuklarımız olacak. Şu anda TRT'den haberleri dinliyoruz. Biraz sonra birlikte olacağız.
6: 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleşti. İsrail ordusu Sayda ve Nebatiye kırsalına peş peşe hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi haber ajansına göre savaş uçakları Sayda kentine bağlı Seksekiye beldesini hedef aldı. İsrail saldırıları Nebatiye kırsalında da sürdü. İsrail'e ait bir insansız hava aracı Deir ez-Zehrani otoyolunda seyreden bir aracı vurdu. Saldırılarda 3 asker 14 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Lübnan ordusu da misillemeli